Hey! What am I? What? Mom! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! I am a yo.